0: Gel. İki.
1: İki ne abi? Yapacağız.
0: Yani şey abi.
1: Ben de yerde sikeyim daha sonra.
2: The phone keeps popping up. Lots of ads.